0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah. Hey, get your gun, yeah.
1: Spankito.
0: Yeah, yeah. Gece gündüz para peşinde.

Milano. Yapma, benden arama belanı. Mahalleden çıkış fully maddiyat. Murder Basquiat, brother yaşam stilin fuck hayat. Yani fuck the world, dünya yalan yavrum bana bak. Gözlerimin içine.